Buran oldum, kendimden soğudum. Yeniden doğdum, bak aniden. Alabora oldum, düştüm vuruldum. Yeniden kurdum, boş hayaller. Alabora oldum, kendimden soğudum. Yeniden doğdum, bak aniden. Alabora oldum, düştüm vuruldum.